0: savunmanın peşindeki işimi çalmayı. Bıraktım ipin ucuna, hep sıyırdım paçayı. Zamanı kaydederek, hep deşerek yarayı. Hep işin kolayı, açmadım arayı. Zaten Tanrı deneye verdi sarayı. İzle bak yer altı panayı.
1: Levleme ahu, levleme